0: Şimdi bugün, şimdi bugün,
1: şimdi bugün, şimdi bugün,
0: şimdi bugün.